ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan

0: Eğitim kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
11: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi,

0: yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir, dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alo 85 Teksen üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq.

0: Avrupa'da Elrok sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elrok 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme açıklaması yapıldı. İtalya'ya ait bir adet hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamada ABD-İran arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmeyecek. Meclis 25 Temmuz'a kadar mesaisine devam edecek. 12. Yargı paketi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığına ilişkin teklifler meclis.

0: meclise sunulacak. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Karar 3'e karşı 10 oyla alındı. Günaydın, mecliste CHP Grup Başkan Vekilliği görevine devam edecek. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararından 8'i ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Özel, herhangi bir olası senaryoya karşı yeni bir parti kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu, A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde Z planı lazım, o planlarda hazır şeklinde yanıtladı. Ukrayna, Rusya'ya son zamanlardaki en geniş çaplı drone saldırısını gerçekleştirdi. Saldırılar sonrasında başkent Moskova'daki uçuşlar durduruldu. Bazı Rus petrol rafinerileri vuruldu. Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor paneli gerçekleşti. Panelde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin binlerce yıllık tarihinden gelen kültürel ve tarımsal zenginliğe dikkat çekti. Çeşitli nedenlerle yaralanmalardan dolayı tedavi altına alınan 50 yaşlarındaki İribaş ve 5 ile 25 yaşlarındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası bir yıl sonunda sağlığına kavuştu. Bir İribaş'la 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası tedavilerinin ardından denizle buluşturuldu. Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsüne binen bir kişi şoföre saldırdıktan sonra aracı kaçırdı. Kaçırdığı minibüsle kaza yapan şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir kadın yolcuysa kaçarken kolundan hafif şekilde yaralandı. Toroslar Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü park yenileme çalışmalarında Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Parkı'nda yenileme çalışması yapıldı. Çocukların güvenliğini artırmak amacıyla oyun alanlarında kauçuk zemin uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin'de konut piyasası Mayıs ayında hareketliliğini korudu. TÜİK verilerine göre kentte Mayıs ayında toplam 3247 konut satışı gerçekleşti. Satılan konutların 1172'sini ilkel, 2075'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak ve beraberindeki personel Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu makamında ziyaret etti. A milli takım Paraguay'la Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay'la mücadele edecek. Maç saat 6'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 05

0: 0506 335 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri.

0: 0531-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz

0: BMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Tazelik anlatılmaz hisler. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun ana vatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den kadın kooperatifinin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden de söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak, Mersin'den kadın kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den kadın kooperatifi yönetim kurulu başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızda

0: Cinizdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: daha.
1: Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel beni.

San TV Çerti ve San Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Haber merkezine Mersin Silifke ilçesinden bir haberle başlıyoruz. Ve Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şu anda aramalar devam ediyor. Pek çok noktaya jandarma baskın düzenleyerek

suç unsurlarıyla ilgili delilleri toplamak üzere arama yapıyor. Evet. Şimdi haberin ayrıntısına daha henüz

öğrenildi. Alınan bilgiye göre Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı. Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde birçok adrese de arama yaptığı alınan bilgiler yer arasında. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Evet. Şimdi uzun zamandır nihayetinde Mustafa Turgut öncesi yönetimin yapmış olduğu hizmetler sıklıkla gündem konusu olurdu. Şimdi hizmet binası, belediye hizmet binası, bu önemli bir eser. Önceki dönem belediye başkanı tarafından yapılmıştı. Yani Mustafa Turgut hazıra konan pek çok hizmet noktasında hazıra konan bir belediye başkanı olarak değerlendiriliyor idi. Kendisi seçildikten sonra o günden bugüne yapmış olduğu bir hizmet maalesef olmadı. Hani basınla paylaşılan çalışmaları hiç olmadı. Gelinen nokta içine kapalı bir belediye haline gelmiş idi ve kamuoyunda sorgulanıyor idi. Silifke Belediyesi'ne ne zaman operasyon yapılacak diye. Çünkü başta isim de vermeyelim ama suç örgütü olarak anılan isimlerin Silifke Belediyesi ile çok fazla iş yaptığı belirtiliyor idi. İddialar çok çok vahim bir şekilde seslendirilirken belediye başkanı Mustafa Turgut'tan konuya ilişkin bir cevap alınamıyor idi. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Dürüst belediye başkanları gerçekten beldesine hizmet eden ve hani bir laf vardır 7/24 özverili bir çalışma temposuyla çalışan, hizmet üreten belediye başkanlarının en önemli yaklaşımları yerel basınla özellikle bir araya gelerek bu hizmetleri anlatması, kamuoyuyla paylaşması. Şimdi kapılar kapanınca gazeteciler bilgi noktasında başvurdukça bu kapıların açılmaması, randevuların verilmemesi bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor idi. Sokağa iniyorsunuz, sokakta çok vahim iddialar, rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi ciddi iddialar. Kahvelerde sokaktaki vatandaşın dile getirdiği sızıyor bilgi. Şimdi gazeteciler tabii ki sokaktan aldığı bilgileri, iddiaları bir şekilde muhataplarına iletmesi gerekiyor. Ama belediye başkanının gizli kapaklı işler yapması şüphesi nedeniyle tabii ki bu bilgilere ulaşılamıyor. Şimdi gelinen noktada devamlı hani belki de Silifke Belediyesi'nin yetki alanları o kadar çok önemli ki. Yani işte başta Taşucu, Susanoğlu gibi turizmin çok önemli beldeleri özellikle şu turizm sezonunda çok çok önemli hizmet

0: bekliyor. Yani Mersin turizminin adeta iki önemli noktasından biri Silifke, diğeri Erdemli. Buralarda kesinlikle turizm hareketliliğinin çok daha artması için belediyenin her konuda kaliteli hizmet üretmesi gerekiyor. Sosyal etkinliklerden yapısal bir takım imar, yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisi say say bitmez. Bu beldeler pek çok hizmete muhtaç iken şimdi Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut konuya ilişkin olarak hiçbir açıklama bugüne kadar getirmedi. Sorunlar devamlı yerel basın tarafından gündeme taşındı. Ama cevap yok. Hizmet yok. Gelinen noktada vatandaşın desteği de yok. Şimdi operasyon gerçekleşiyor. Evet. Yayınlayalım arkadaşlar. Operasyona dair haberimizi yayınlayalım. Ondan sonra tekrar burada bir de telefon bağlantısı kurmak istiyoruz Silifke ile. Olayın en ayrıntılarını sizlere aktarmak için.
1: Mersin'in Silifke İlçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına giderek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personellerse içeri alınmadı. Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde birçok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
0: Bundan önce de Silifke Belediyesi'ne operasyon yapılacağına dair öngörüler var idi. Evet. Tabii hangi nedenle ve ne zaman bu bilinmiyor idi. Sokaktaki vatandaşın iddiası Silifke Belediyesi ile Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün ilişkilerinin yoğun olduğu şeklinde. İddia. Bilemiyoruz. Şimdi buradan şu çıkacak. Sonucu görmeden tam neticeye varamayız. Ama hiç kimse çıkıp da şunu demesin. Bu bir siyasi operasyondur demesin. Sonucu beklesin. Tamam. Masumiyet karinasını göz önünde bulunarak suçlamıyoruz. Bekliyoruz. Ama bu kadar içine dönük bir belediyenin neler yaptığı ile ilişkili bir bilgimiz yok. Belediye başkanları kapıyı açık tutacaklar. Evet, eğer ki şaibeli bir iş yapmıyorlar ise, eğer ki kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıklar içerisinde değiller ise, belediye başkanları kapıyı sonuna kadar açacaklar. İşte samimiyet oradan. Samimiyet, dürüstlüğün en önemli ifadesi ulaşılabilinir bir belediye başkanı olduğunu göstermek. Maalesef hani Mersin'den yola çıkarak şu tespiti yapabiliriz. Maalesef ilçe belediyelerinin çoğunluğu, istisnalar var ama çoğunluğu kapılarını vatandaşa kapatıyor. Basına tamamen kapatılıyor. İletişim Başkanlığı'ndan basın kartı olan gazeteciler dahi

0: randevu alamıyor. Randevuyu da bir tarafa bırakalım. Belediyenin kapısından içeri giremiyor. Hemen kapıda bir duvar, korumalar. Randevunuz varsa görüşürsünüz. Yani belediye başkanları istediği insanları içeri alıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Kapıları kapatıp kapalı kapılar ardında bir takım kanun dışı işleri planlıyorsanız devlet bunun hesabını sizden sorar. Sonra çıkıp bu bir siyasi operasyon, bizi engellediler, hizmet yapmamızı çekemediler, CHP'yi yıpratmak için bunu yapıyorlar şeklinde bir yaklaşım ortaya koyamazsınız. Koyamazsınız. Biz gazeteciler olarak biliyoruz. Hangi belediyelere girişin yasak olduğunu biliyoruz. Basın mensubuna, vatandaşa eğer bir yasak koyuyorsanız demek ki siz orada bir takım kanun dışı işleri kimsenin görmesini, duymasını istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Uyarıları yapıyoruz. Bakın bu ekranlarda tek tek açıklayacağım. Hangi belediye başkanı belediyenin kapısını vatandaşlara, basın mensuplarına tam anlamıyla kapatmış? Bakın çok önemli bu. Buradan uyarım olsun ilçe belediye başkanlarına. Lütfen kapılarınızı açın. Gönül kapılarınızı da açın. Vatandaşı bırakın belediyesiyle iç içe girebilsin. Belediyeler diğer kamu kuruluşları gibi değildir. Valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü gibi kuruluşlar değildir. Evet, şimdi Silifke'ye bağlanıyoruz. Fırat, sesimi alıyor musun?
1: Evet, Silifke Kemal temsilcimiz. Bey, alıyorum sesinizi.
0: Ya tabii güne bu operasyonla uyandık, evet, Fırat Bakar. Evet. Orada durum nedir? Ayrıntıları senden alalım.
1: Şimdi öncelikle iyi yayınlar diyorum Kemal Bey. Bugün sabah Silifke çalkantılı bir operasyona uyandı. Biz de sabah erken saatlerde direkt gözümüzü belediyenin önünde açtık. Gittiğimizde jandarma ekipleri, CASET ekipleri, emniyet mensupları ve belediye personeli de kapıda bekliyordu. Hiç kimseyi içeri almıyorlardı. Bu operasyon gerçekleştirildiğinde edinilen bilgilere göre CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan bir kişi var. Onun da bulunması için çalışmaların devam ettiği edinilen bilgiler dahilinde soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği bildirildi bize. Gelişmeleri yakından biz takip ediyoruz, buradayız. Yeni bilgiler geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz.
0: İddia ile ilgili, yani soruşturmanın iddia ile ilgili şeyi nedir efendim? Yani yolsuzluk, rüşvet, irtikap.
1: Evet evet, yolsuzluk, rüşvet direkt zaten direkt olay o şekilde. Yani çalışanlarla da biz konuştuk burada belediyenin kapısında beklerken, sohbet ettik. Sohbet esnasında yani bariz vardı abi diyorlar yani. Hmm. Yani böyle olacağı da belliydi diyorlar. Ama bir isim hakkında, özellikle bir isim hakkında söylediler. Mustafa Turgut'un ismi geçmiyordu yalnız.
0: Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilişkileri noktasında hani bizim de aldığımız duyumlar var idi. Aziz İhsan, evet, Aktaş'ın en çok Silifke Belediyesi'nden ihale aldığı yönünde. Bu dillendiriliyor mu?
1: Evet evet, ihaleye fesat karıştırma falan olayları da var. Çok dilleniyor yani.
0: Bir tutuklama bekleniyor mu? Yani Mustafa Turgut'un, belediye başkanının tutuklanması söz konusu olabilir mi bu iddialar ışığında?
1: Şimdi iddialar, o iddia olur muhtemelen. Mustafa Turgut'un ben tutuklanacağı iddiasına inanmıyorum ama Ersin Telli var. O biraz riskli durumda gözüküyor yani. Şu an gözlemlediğimiz kadarıyla durum bu vaziyette.
0: Şimdi Fırat Bakar, yani bunu bir siyasi malzeme halinde getirecek olan kesimler olacaktır. Yani
1: muhtemelen,
0: siz,
1: evet,
0: Silifke'desiniz. Yani bu bir

0: siyasi bir operasyon mu yoksa gerçekten bir yolsuzluk iddiası ölçeğinde bir operasyon mu? Algı ne yönde?
1: Yani siyasi operasyon olarak değil de zaten herkesin görüşünde var. Yani yolsuzluk olmuş. İhaleye fesatlar karıştırılmış. Yani bütün dışarıda insanların konuşmaları bu şekilde zaten. Ki belediye çalışanları içinde de yani bu şekilde konuşmalar oluyor.
0: Evet, Fırat Bakar, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kemal Bey, iyi yayınlar diyorum. Teşekkürler.
2: Evet, Suriye TV Silifke temsilcisi Fırat Bakar, Silifke'den canlı telefon bağlantısıyla ayrıntılarına ulaşabildiği ayrıntılara değindi. Şimdi ya operasyonlar yapılıyor. Belediye başkanı eğer alınıyor ise gerçekten güçlü delillerin olmasını görmemiz gerekir. Evet, çünkü çok sansasyonel bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Gelinen noktada Silifke Belediyesi hani ismi itibariyle de lekelenmemeli. Başından beri söylüyorum. Belediye başkanları özellikle vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle, basınla bir şekilde ilişki içerisinde olmak zorundalar. Ve kapılar açılacak. Mutlaka kapısı kapalı olan vatandaş içeri alınmıyor ise, güvenlik görevlileri tarafından ablukaya alınmış ise, o belediyede bir şeyler dönüyordur. Bakın. Evet, şimdi gelişmeleri takip ediyoruz. Evet, gelişmeleri takip ediyoruz. Şu anda arkadaşlarımız Silifke Belediyesi'ne yapılan operasyonun ayrıntılarını ekranlara getiriyor. Şu anda belediye dışında farklı noktalara yapılan arama, yakalama çalışmaları ile ilgili görüntüler ekranlara getiriliyor. Evet. Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu, Başkan Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri belediye binasına arama yaparken mesai başlangıcında gelen bazı personellerin binaya girişine izin verilmedi. Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adrese de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi, personel, belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcileri gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilirken şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başladığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon ve reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda, zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldı. Ayrıca bazı imar işlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği ve çeşitli para hareketlerinin belediyede faaliyetleriyle bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştiği yönündeki iddiaları araştırıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, HTS, PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler ile

ilgili kurum kayıtlarının birlikte değerlendirildiği elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran 2026 tarihinde operasyona karar verildiği öğrenildi. Operasyon toplam 18 şüpheli yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği, şüphelilerin ikametgelerinde, iş yerlerinde, araçlarında, şirketlerinde ve Silifke Belediyesi'nde iddialara konu birimlere arama işlemleri sürdüğü öğrenildi. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tekrar ediyorum, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edinin ifsasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. İddialar çok çok vahim. İddialar çok çok vahim. Evet. Şimdi tabii ki ayrıntılar yavaş yavaş daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Operasyon kapsamında haklarında yakalama işlemi uygulanan şüphelileri ben tek tek sizlere sayıyorum. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut en başta. Ezgi Erdağ Demirtaş, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı. Ersin Servi, Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. Erdoğan Gürbüz, Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü, Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. Osman Yılmaz, Silifke Belediyesi Muhasebe Birimi Personeli. Şayma Savar Demren, Silifke Belediyesi İmar Müdürü. Turgut Ongun, Silifke Belediye Başkanlık Makam Şoförü Basın Yayın Birim Amiri. Turgut Ongun, evet, Basın Yayın Birim Amiri. Fikri Öz, Silifke Belediyesi Personeli ve Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi. Bayram Ali Balcı, Silifke Belediyesi Personeli. Sait Oğuz, İmar Komisyonu Başkanı ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. Emrah Yılmaz, Hasan Devrim Sahir, Aydın Anıl Uyar, Bora Tugay, Esen Tuğba Tol, Vehbi Turgut, Mert Devlet Turgut, Nizamettin Ceylan, firari durumdaki şüpheli Erman Fatih Kireççi'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şimdi bu Vehbi Turgut, Mert Devlet Turgut, bilmiyoruz. Mustafa Turgut'la bir akrabalık ilişkileri var mı onu bilemiyoruz. Yani fakat yani Silifke Belediye Spor Kulübü ile bir şekilde ilişkilendirilmiş. Yani bazı isimler, belediye çalışanları, belediyede görevli olanlar bir şekilde belediye spor kulübünde de çeşitli görevleri var. Şimdi gelinen noktada yeni bir operasyon, ayrıntılar düştükçe biz size tabii ki konuya ilişkin olarak bilgileri paylaşacağız. İşte Mustafa Turgut, bakın biraz önce Silifke temsilcimize bağlanmıştık. Ya bu konuşuluyordu, ta Mersin'e kadar geliyordu. Mersin'e geliyordu ve şu anda görüyorsunuz arama işlemleri devam ediyor jandarma tarafından. Evet, pek çok ziynet eşyası, para. Evet, bunlar tabii soruşturulacak. Yani bir şekilde hani aydınlatılacak. Özellikle gözaltına alınan şahısların mal varlıklarındaki artış değerlendirilecek. Evet ya, Mustafa Turgut tabii ki daha önce de belediye başkanlığı yapmış idi ama yetersiz bir görev anlayışı olduğu için belediye başkanı seçilememişti, kaybetmişti seçimi. Aslında
hani maalesef Silifke Belediye Başkanı MHP'li işte bir talihsiz olay yaşamıştı. Kız kardeşinin ölümüne sebep olmuştu. Onun üzerine meclis Altınok'u belediye başkanı, yine MHP'li bir ismi getirmişti. Gerçekten de takip ediyor idik. Yani ciddi hizmetler de yapıldı. Yani meclis olarak onu değerlendirelim. Yani Silifke Belediyesi meclisi bir araya geldi. Münferit bu hadise, talihsiz bir olay karşısında tepki gösterdi, hizmete dönüştürdü. İşte biraz önce de ekranda gördüğünüz Silifke Belediyesi hizmet binası da o dönemde yapıldı, inşa edildi. Ondan sonraki süreçte hani siyaset bu, konjonktürel bir psikolojik bir toplumda zaman zaman böyle işte belediye başkanı adaylarının çıkıp da bol keseden vaatler atması, seçim döneminde vatandaşın yani sıcak samimi ilişkiler ortaya koyarak desteğini alması, sonra koltuğa oturduktan sonra bu kalemun gibi değişmesi, bu kalemun gibi hemen rengini değiştirmesi, kapıları kapatması, vatandaştan uzaklaşması, hizmet konusunda merak ediyorum. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hangi hizmetleri kazandırdı Silifke'ye? Buna biri cevap versin. Yani niye verilmiyor? Daha önce de sorduk. Yine bu ekranlardan sorduk. Ne yapıyorsunuz dedik. Ne yapıyorsunuz? Belediyeler kimsenin babasının çiftliği değil. Kimseye mirasla kalmadı. Verdiğiniz vaatler var. Bunları gerçekleştirmek zorundasınız. Öyle kapıları kapatarak, öyle kafanı kuma gömerek, efendime söyleyeyim, sırtını dönerek kaçamazsın. Soracağız. Bakın, ilk sene belediyeyi toparlasın. Projelerini bir şekilde planlasın. Halkla ilişkilerini güçlendirsin. Ses etmeyiz. İkinci sene o projelerin temel atma törenleri yapılsın bekleriz. Çünkü siz seçimlerde, vaatlerde bulunmuşsunuz. İkinci sene o projelerin temellerini atın. 3 sene daha vaktiniz var. 3 sene daha açılış için. 2 senede bitirin. Son sene şov yapın. Hizmet şovu yapın. Açılış üstüne açılış, açılış üstüne açılış. Ve çıkın. Deyin ki, bakın seçimlerde verdiğim vaatleri yaptım. Ekstra şu hizmetleri de yapıyorum. Deyin. Koltuk size helal olsun. Siz gitseniz sizi bırakmayız. Ama hizmet yok. Halkla ilişki yok. Basınla istişare zemini kurulmamış. Olay ne hale gelir? İşte bu. Evet, şu anda görüntülere taşıyoruz. Detaylı incelemeler, el koymalar, bilgi belge toplamaları şu anda yapılıyor. Ve önemli bir operasyon. Hani buna bir siyasi kılıf bulmanın da hiç gereği yok. Çünkü iddialar çok vahim. Evet, iddialar çok vahim. Evet, bir daha tekrarlayalım. Silifke Belediyesi'nde iddiaları konu birimlerde arama işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, İrtikap, ihaleye fesat karıştırma, edinin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında çok yönlü olarak soruşturma devam ediyor. Yani Silifke ilk defa böyle bir operasyona şahit oluyor. Silifke Belediyesi'nde neler oluyor? Gerçekten bunu bizler de çok merak ediyoruz. Ortaya atılan iddialar son derece vahim. Hani bu operasyonun ayak sesleri de daha önce duyuluyor idi. Sokaktaki vatandaş

0: her an bu belediyemize operasyon yapılır şeklinde iddiaları var idi. Bizler buradan duyuyorduk her an diye. Çünkü çok kurumsal kimliğinden uzaklaşmış bir belediye yönetimi maalesef bunların olmasını tabii ki kesinlikle istemeyiz. Ama gelinen noktada gerçekten yani Mersin'in adını da lekeleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. İlk defa Silifke Belediyesi'ne böyle bir operasyon gerçekleştiriliyor. Tabii ki iddialar çok vahim. Şu anda gözaltında bulunan kişilerin Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil olmak üzere sorgusu devam ediyor ve tek tek şunlar sorulacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Şimdi örgütün bir ayağı da Silifke Spor. Silifke Belediyesi Spor'da gözaltına alınan çok sayıdaki ismin biraz önce ifade ettik. Silifke Belediyesi Spor Kulübü ile ilişkileri var. Yönetimde oldukları soruşturma oraya doğru yönelecek gibi gözüküyor. Evet, öte yandan rüşvet. Şimdi yani rüşvet dediğiniz zaman birileri vermiş, birileri almış. Şimdi bu nettir. Kim vermiş rüşveti? Kim almış? Bu bilinmeden soruşturma konusu olamaz. İrtikap, konumunu kullanarak avantaj veyahut da yarar sağlamak birilerine. İhaleye fesat karıştırma. Ya şimdi bunların edimin ifasına fesat karıştırma. Ya bunlar kesinlikle delillendirilmiş olması gerekiyor. Görevi kötüye kullanma. Evet, görevi kötüye kullanma. Kamu zararı oluşturma. Yani iddialara baktığımız zaman bunların gerçekten de delillendirme noktasında bir evet tamam. Şimdi tabii ki efendim şimdi operasyonla ilgili detaylar çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi son gelişmeleri de Ali Gürkan Şaminoğlu bakacak. Bakalım daha da gelişmeler nelerden ibaret? Nasıl yankılar buldu? Yani hem Silifke'deki vatandaşlar nezdinde hem siyasi çevrelerde nasıl yankılar buldu? Onu da az sonra sizlerle paylaşacağım.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara değinelim ki hakikaten önemli gelişmeler var. Bugün sabah erken saatlerde Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye operasyon düzenlendi. Az önce Kemal İstek'te ayrıntılarını sizlere aktardı. Bir kez daha hatırlatalım. Jandarma ilçe komutanlığı tarafından Silifke Belediye binasına operasyon düzenlendi. Ve operasyon tabii sadece belediye binasına değil bazı adreslere de gerçekleştirildi. Ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi, bazı kaynaklar 18 kişi olduğunu belirtiyor. 18 kişi gözaltına alınmış durumda. Soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Ayrıca bununla birlikte bazı adreslerde arama çalışmaları sona ermekle birlikte bazı adreslerde de gözaltına alınan kişilerin iş yeri ve evleri ve yazlık evleri dahil olmak üzere, araçları dahil olmak üzere bazı kişilere ait evlerde, araçlarda ve yazlık evlerde, yayla evlerinde de arama çalışmalarının sürdüğü de gelen bilgiler arasında soruşturulmuştur.

0: Çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Mersin'in Silifke ilçesine yapılan operasyon saatlerinde İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne de operasyon gerçekleştirildi. CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da dahil olmak üzere İstanbul Adalar'da 47 kişi gözaltına alındı diyor bazı rakamlar. Bazı rakamlarda 41 kişi gözaltına alındı rakamını veriyor. Tabii sadece İstanbul Adalar ilçesinde değil, bu soruşturma kapsamında İstanbul'da dahil olmak üzere 4 ilde operasyon yapıldığı gelen bilgiler arasında 4 ilde 90 mekana ev ve iş yeri olmak üzere baskın yapıldığı, eş zamanlı baskınlar yapıldığı ve bu baskınlarda bazı kaynaklara göre 41, bazı kaynaklara göre de 47 kişi gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınan isimler arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da yer alıyor değerli seyirciler. Ki diğer bir gelişme de şöyle: geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünde kaçırılmıştı ve kendisini arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlatılmıştı. İşte bu çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı. Erhan Karaal bir noktada polisin düzenlediği operasyonla elleri, kolları, bacakları, ağzı, gözleri kapalı bir şekilde bulundu ve kendisinin darp edildiği belirlendi. Ve kurtarılan Erhan Karaal hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlandı. Herhangi bir hayatı tehlikesinin olmadığı açıklandı. Erhan Karaal'ı da kimler kaçırdı, ne amaçla kaçırdı, buna yönelik olarak da ayrıntılı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda da son çalışmada 8 kişinin, Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığı da gelen bilgiler arasında efendim. Bunlar dikkat çeken gelişmeler. İki dikkat çeken gelişme daha var. Onlardan biri de şu: Ankara'da öğretmenlerin başlatmış olduğu grev devam ediyor. Açlık grevi devam ediyor. Öğretmenler yapmış oldukları açıklamada Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin'e seslendiler ve öğretmenler yaptıkları açıklamada her geçen saat biraz daha zorlaşıyor durum ama birbirimizin gözlerine bakıp güç buluyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Öğretmenleri lütfen hatırlayın. Bir bardak suyla devam ettirdiğimiz bu eylemin daha fazla uzamasına izin vermeyin. Bizler gerçekçi, samimi ve çözüm odaklı bir temas bekliyoruz dediler. Tabii özel sektörde çalışan öğretmenler, taban maaş haklarının yeniden düzenlenmesi, mülakat mağduru öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sözleşmelerin belirsiz süreli olmasını talep ediyorlar. Bu nedenle de eylemlerini Ankara'da sürdürüyorlar. Öğretmenlerden bazıları da açlık grevi başlatmış durumda. Gündeme düşen diğer önemli bir gelişme de şu: Milliyetçi Hareket Partisi emeklileri ilgilendiren bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Şöyle ki, bu kanun teklifine göre evi olmayan ve kirada oturan emeklilere TOKİ sosyal konutlarında öncelik verilecek. Ayrıca 0 faizli uzun vadeli finansman sağlanacak. Ayrıca ödeme şartları da o emeklinin sosyal durumuna ve gelir seviyesine göre belirlenecek. Yani sabit olmayacak, sosyal konumuna göre belirlenecek emeklilerin ödemeleri. İşte bu kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi meclise sundu ve bu kanun teklifinin de görüşülen süreç içerisinde kesinlikle kabul edilmesine de kesin gözle bakılıyor efendim. Şu anda gündemde yer alan konular bunlar. Ayrıntılarla gün içerisinde beraber olmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
9: Şimdi, bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal, demokratik yönetim ortamına en yakın zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek

Bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabamız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunu yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edecektir şeklinde. Ya şimdi Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Be kardeşim, sen hala hangi kafadasın? Anlayamadık onu. Ya belediye başkanları tarafsızdır. Belediye başkanı olursun, rozetini kaldırır, bir tarafa koyarsın. Dersin ki ben herkesin belediye başkanıyım. Hangi parti olursa olsun. Tarafsızım. Tarafsız olmak zorundasın. Seni il başkanının görevden alınması ne ilgilendiriyor? İl başkanıyla hangi ilişki içerisindesin? İl başkanı partinin il başkanı. Şimdi evet. Gelen tabii şeyler var. Evet, şimdi o istifa edince Cemil Tugay, tabii arkasından ekip de var bunun. Cemil Tugay'dan sonra belediye başkan vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu, Atilla Baysak ve Özgüvenç Kalkan CHP'den istifa etti. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Seris Çelik de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ya şimdi bunların tabii ki seçmene karşı bir sorumlulukları var. Seçmene karşı bir sorumlulukları var. Bu göz ardı edilmemeli. Şimdi Cemil Tugay ne yaptı? Ya şimdi bunları konuşuyoruz. Ya çok başarılı. Çok başarılı bir belediye başkanı olursun. İşine konsantre olursun. Siyasi gelişmelere kapını kapatırsın. Hiç yani burada tavır koymayı bırakın. Yorum dahi yapmaması gerekiyor. Tarafsız bir cumhurbaşkanı. Ya seni oraya oturtan kardeşim CHP'li seçmen değil mi? Ne diyelim? CHP'li seçmen seni belediye başkanı olman için o koltuğu tutturmuş. Oyunu vermiş. Değil mi? Binlerce, on binlerce insan. Ve bunu yaparken de inanın hiç tanımaz, bilmez, güvenmez veya anlamaz bir seçmen sadece CHP'ye olan bağlılıkları, Mustafa Kemal Atatürk'e olan gönül bağlılıkları nedeniyle bunu yapmışlar. Ama ne yapıyor belediye başkanı Tugay? Tabana sormadan ve sadece ve sadece CHP Genel Merkezi'nin bir uygulaması. Görevden alabilir. Başka birini de getirebilir. O da CHP'li. Değişimdir. Farklı nedenleri vardır. Tabii. Şimdi tamam ben haber maratonuna devam ediyorum. Tabii önemli konular var ama Ezel bir yeni bir haber, son dakika bir haberi düşmüş. Ona bir bakabilir miyiz? CHP'li Öztürkmen. Şimdi ya CHP'ye niye efendime söyleyeyim mutlak butlan atandı? Mutlak butlan kararını vererek Kemal Kılıçdaroğlu niye tekrar geldi? Soru işaretleri değil mi? Ya işte bu hükümetin işte ne bileyim iktidarın CHP'yi karıştırma politikası iddiaları vesaire. Ya şimdi bakın ben size bir şey bir haber ekranlara getireceğiz. Ne hale getirilmiş CHP? Ne hale getirilmiş? Başında ne diyordum? En başında Özgür Özel. Mitingden mitinge koşuyorsun. Henüz seçim ortamı yok iken geç koltuğa otur. CHP'de neler oluyor? Neler bitiyor? Kim ne yapıyor? Bir şuna bir bak. Bir belediye başkanlarına bak. Komisyonlarını kur, araştır. Ya bir şeyler ters gidiyor. Bak net bir şey.

0: CHP'li şöyle Öztürkmen parti kasasından bazı televizyon kanallarına, gazetelere, sosyal medya hesaplarına. Bak bu nedir? Sıkı durun. Şimdi çok sıkı durun. 755 milyon TL civarında ödeme yapılmış. 755 milyon. Ya bunun içerisinde sadece o kadar az ki sayın. Şimdi bir de bu sosyal medya hesapları. Ya bu nedir bu? Tamam, gazeteler, televizyon kanalları. O çok fakir rakam. Çok aşırı yani. Bu yani burada vicdansızlık. Vicdansızlık. Ülke insanının zor bela, değil mi? Sağladığı vergiler. Aç kalıyor insanlar. Aç kalıyor. Dolaylı vergiler veriyorlar. Yani esnaf siftah etmiyor. Gidiyor elindeki avucundaki ne varsa bozduruyor, gidiyor vergiler veriyor. Bak biz grup olarak, SAN TV olarak bir tek kuruş görmedik. Talebimiz de olmadı. CHP Genel Merkezi'nden. Ulusal'da yayın yapıyoruz. Hakkımız. Bizim gibi nice emek yoğun çalışan, dürüst, tarafsız, objektif yayın ilkeleri hareket eden yayın kuruluşları var. Şimdi talep de yok. İhtiyaç da yok. Ama bu da olmaz. 155 milyon lira parayı hangi televizyonlara verdiniz? Eğer ki genele hitap ettiyseniz diyecek bir şey yok. Ama 2-3 tane televizyonu baz alarak bu sosyal medya hesaplarına nereden verdiniz? Yani anlayamadım ben onu. Bir bakalım Sayın Öztürkmen konu eşin olarak neler söylemiş?
1: Yapmak zorundalar, haber yaymak zorundalar. Vatandaşların haber alma özgürlüğüne göre yayın yapmak zorundalar. Ancak son, daha doğrusu bu 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları ya da bazı gazeteler ya da sosyal medyada troll tabir edilen bazı paylaşım yapan kişiler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da o günlerde 2023 3-4-5 Kasım'ında göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar.
0: Evet, şimdi biz tekrar Silifke'ye dönelim. Tamam, Silifke'de operasyon şu anda devam ediyor. Deliller toplanıyor. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Net olarak operasyonla ilgili bilgiler ortaya çıkacak ve onları da sizlere aktaracağız. Ama Silifke'de başka bir haberimiz var. Ya şimdi denizin ortasına sopalarla insan dövdüler. Yani nutkumuz tutuldu. Bu ne şiddet, bu ne sinir, bu nasıl insanlık? Yani tamam kavga edersin ama denizin ortasına da insan, değil mi? Yani zaten denizde yani bir sopa darbesiyle bayılıp ölebilir. Yani bu ne şiddet? İşte bununla ilgili yine Adalet Bakanı Sayın Gürley'in açıklaması oldu. Evet, bu adalarla ilgili haber. Evet, Silifke'de 3 kişi tutuklanmış Yapraklı Koy'da. İşte görüyorsunuz efendim. Yani ya orada bakın ne kadar bir panik hali var insanlarda. Yani adam tamam denize düştü. Denize düşen adama taşlar atılıyor. Nedir bu mesele? Hani ne var bunda? Tehditler savruluyor. Bir kişi nihayetinde yani insanlar boşaltıyor denizi. Ya hiç de böyle Mersin'e yakışan bir görüntü değil. Tabii bu bir istisna. Aslında yani bu Mersin'i de değiller tabii. Dışarıdan gelen insanlardır büyük ihtimalle. İnsan kendi ilçesini, beldesini

Kötü tanıtmak istemez. Şimdi biraz sonra üç kişi denize girip sopalarla tartıştıkları vatandaşı darp edecekler. Yani şimdi burada hani olayı seyredenler bir şekilde müdahale etmiyorlar, edemiyorlar. Kavgaya karışmak istemiyorlar. Ama güvenlik güçlerine acil bir şekilde haber vermeleri gerekiyor. Öte yandan bakın ne kadar acımasız bir şekilde tek kişiye üç kişi birden saldırıyor. Hani San Radyo dinleyicilerimiz için de bunu ifade edelim. Görüyorsunuz. Yani boğmaya çalışıyorlar üstelik. Bakın boğmaya çalışıyorlar. Üç kişi, bir kişiyi hem darp ediyor hem de cinayete teşebbüs. Net. Cinayete teşebbüs. Tabii orada güvenliğin de olması gerekiyor. Güvenliğin de olması gerekiyor. Nihayetinde yani bu tip plajlarda mutlaka hani tabii ki can kurtaran var ama güvenliğin de olması kesinlikle gerekiyor. Çünkü yani her an bu tip olaylar meydana gelebilir ve şöyle diyelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'de Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda turizm bölgesindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Gürlek, Silifke'de meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceğini belirten Gürlek, turistlere baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hukukçuluk faaliyetlerinin yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bireysel mağduriyetin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak toplumsal huzuru bozan, şiddetle başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız dedi. Görüntüler çok vahim. Yani Türk insanına asla ve asla yakışmayacak nitelikte denizde, değil mi? Yani denizde yani bu tip bir saldırı, yani insanlık adına da ciddi bir utanç verici manzaralar ortaya koyuyor. Evet maalesef. Şimdi yani Silifke Belediyesi'ne yapılan operasyon nedeniyle pek dışarıya bakamadık. Sınırlarımız ötesine bakamadık. Ama ABD-İran arasındaki anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması gerçekten bölgede ciddi bir stresin artık boşalması, ya ticarete de çok büyük bir yansımalar ortaya koyacaktır. Şimdi ya burada en önemli konu acaba İsrail hükümeti Netanyahu nasıl bir sinsi planla tekrar çatışma ortamına bölgeyi

sokacak. Lübnan'ı vuracağız diyor. ABD Başkanı son açıklamasında düşük seviyeli olursa bir şey demem tarzında konuşuyor. Ama İran öyle söylemiyor. Anlaşma kapsamı içerisine Lübnan'da dahil diyor. Anlaşmayı bozmak zor değil. İran'a yapılacak basit bir saldırı, Lübnan'a yapılacak bir saldırı.

eden üst düzey yetkililerin ziyareti de arttı. Evet, en son Bakan Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üsler ile bir araya geldi. Önemli gelişmeler, yani Kıbrıs'la, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye çok ciddi bir bağ kurmuş durumda. Vazgeçilmez bir bağ. Ne Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçer, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'den vazgeçer. Mümkün değil. Yani ara ara böyle Rum kesimi yönetimiyle böyle flört etmeye çalışan bir takım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi kişiler Türkiye'nin girişimleriyle geri vites yapabiliyorlar. Çünkü belli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işgal altında olduğunu Türk askeri tarafından ifade eden Rum kesimi yönetimiyle ne konuşacaksınız? Ne konuşacaksınız? Hiçbir hakkını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir hakkını teslim etmiyor. Tanınması önünde öyle bir engel ortaya koyuyorlar ki ya Türkiye Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar. Yani bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Balkanlarda o kadar devlet çıktı. Değil mi? Yugoslavya dağıldı. Herkes takır takır tanıdı. Avrupa Birliği'ne de alındılar. İş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelince çok tam bir yalnızlaştırma politikası. Tam. Baskılar. Avrupa Birliği'nin baskıları. Yunanistan, Rum kesiminin baskıları. Ya bir ada düşünün, yarısını siz Avrupa Birliği'ne alıyorsunuz, diğer yarısını yok sayıyorsunuz. Neden? Çünkü evet, orası da bir Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet, haberin ayrıntılarına geçelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, temasları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Bakan Göktaş ve heyetini Kuzey Kıbrıs'ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ortaya konan çalışmaların önemine işaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında bağların tarihten gelen güçlü, köklü kardeşlik bağları olduğunu belirten Üstel, Türkiye'nin tecrübe ve birikimlerinin işbirliği içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aktarımı önemli olduğunu söyledi. Ya şimdi Türkiye her alanda destek veriyor. Evet. Her alanda destek veriyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Hani o Dragan çayının, değil mi, suyunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne akıtılma olayı var ya. İşte Türkiye ne kadar güçlü bir ülke bunun bir göstergesi. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne kadar büyük önem veriyor? Yine Drogon çayının suyunun oraya akıtılması. Ve o kadar büyük bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde avantaj ortaya kondu ki Rum kesimi de bu sudan pay istiyor. Evet, su silahı. Bakın, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği su silahıdır. Evet, bunun altını çizelim. Eğer bu suya ortak olmak istiyorsa Rum yönetimi, kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını teslim etmek zorunda. Şimdi zaman zaman
çılgın bir proje.

0: şey daha ortaya atılıyor. Hiç kimse olmaz demiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karayoluyla gidebilme imkanı. Evet, dünyanın en uzun köprüsünün inşası olabilir mi? Evet, yapar. Yani Türkiye bunu yapar. Kuzey Kıbrıs'la yakınlaşmak adına yapar. Bu proje hayata geçerse eğer, tabii ki Rum Kesmi yönetimi aklını başına alır diye düşünüyorum. Ya işbirliğinden ne zarar var? İşte işbirliği yapın. Buyurun. İçme sulama suyu. Değil mi? Siz de bir anlaşmayla paylaşın. İşte karayolu gelecek, köprü yapılacak. Devasa bir proje. Destek olun. Birlikte yapın. Bağlantı yolunu birlikte kullanın. Ne var bunda? İşte ama maalesef bir takım maalesef olmuyor. Tabii ki olmuyor. Bu kin nefret tohumları ekilmiş. Bu ayrılık tohumları ekilmiş. Gerçekleri kabul etmeyen bir anlayış ortaya çıkmış. Bu yüzden evet efendim. Evet, şimdi Silifke'ye tekrar dönelim. Silifke Belediyesi'ne yapılan operasyon malumunuz. Gündem konusu oldu. Gözaltına alınan isimler bir kişi haricinde belirlendi. Operasyon çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet, irtikap, edimin yine görevi kötüye kullanma. Yani çok ciddi iddialar var, ayrıntılar var. Şimdi tabii ki kimler gözaltına alındı? Onları da tekrarlayalım. Başta Mustafa Turgut. Evet, Silifke Belediye Başkanı. Ezgi Erdoğan Demirtaş, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı. Ersin Servi, Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. Erdoğan Gürbüz, Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. Osman Yılmaz, Silifke Belediyesi Muhasebe Birimi Personeli. Şeyma Savar Demren, Silifke Belediyesi İmar Müdürü. Turgut Ongun, Silifke Belediye Başkanı, Başkanlık Makam Şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri. Turgut Ongun. Fikri Öz, Silifke Belediyesi personeli ve Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi. Bayram Ali Balcı, Silifke Belediyesi personeli. Sait Oğuz, İmar Komisyonu Başkanı ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı. Kişiler de var. Emrah Yılmaz, Hasan Devrim Savar, Aydın Anıl Uyar, Bora Tugay, Esen Tuğba Tol, Vehbi Turgut, Mert Devlet Turgut, Nizamettin Ceylan. Evet. Firari durumdaki şüpheli Erman Fatih Kireççi'nin de olduğunu belirtelim. Evet. Şimdi Silifke temsilcimiz Fırat. Evet. Hattımızda. Evet. Seni dinliyoruz Fırat.
1: Kemal Bey, tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Bugün sabah Silifke çalkantılı bir operasyona uyandı. Erken saatlerde Silifke Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Edindiğimiz bilgiye göre bu operasyon doğrultusunda 18 kişi gözaltına alındı ve hakkında gözaltı kararı bulunan, henüz yakalanamayan bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında haklarında yakalama işlemi uygulanan şüpheliler Mustafa Turgut, Silifke Belediye Başkanı, Ezgi Erdağ Demirtaş, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı, Ersin Servi, Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Erdoğan Gürbüz, Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Osman Yılmaz, Silifke Belediyesi Muhasebe Birim Personeli, Şeyma Savar Demren, Silifke Belediyesi İmar Müdürü, Turgut Ongun, Silifke Belediyesi.

0: Belediye Başkanı, makam şoförü ve basın yayın birim amiri Fikri Öz, Silifke Belediyesi personeli ve Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu üyesi Bayram Ali Balcı, Silifke Belediyesi personeli Sait Ongun, İmar Komisyonu Başkanı ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz, Hasan Devrim Savaş, Aydın Anıl Uğur, Bora Tugay, Esen Tuğba Tol, Vehbi Turgut, Mert Devlet Turgut, Nizamettin Ceylan ve firari durumdaki şüpheli Erman Fatih Kireç'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bize bildirildi. Gelişmeleri bizler Tepe Medya olarak yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz Kemal Bey.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Fırat Bakar.
0: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Şimdi, şunun altını çizelim. Masumiyet karinası. İsimleri sayıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında bunu yapıyoruz. Kesinlikle suçu ispat edilmeden hiç kimseyi suçlayamayız. Bunlar iddialar çerçevesinde soruşturma kapsamına alınan insanlar. Ama bakacağız, mahkeme sürecinde beraat ederler veyahut da kovuşturmaya yer olmaz veyahut da ifadeleri alındıktan sonra suçlu istinad edilen suçlarla ilişkisi bulunmaz, çıkarlar. O yüzden tek tek isimlerini saydığımız, başta belediye başkanı Mustafa Turgut olmak üzere, masumiyet karinası çerçevesinde suçları ispat edilene kadar suçsuzdur. Biz sadece suçlamıyoruz. Biz sadece yaşanan bir soruşturma, bir operasyonun ayrıntılarını sizlerle paylaşıyoruz. Bakacağız. İddialar vahim, ağır, ciddi. Bakacağız. Kimler ne yapmış? Yargı kararlarıyla bunu ortaya çıkaracağız. Evet. Şimdi tabii ki gün içerisinde haber bültenlerimizde operasyonla ilgili, soruşturmayla ilgili ayrıntılar geldikçe sizlerle canlı yayınlarla paylaşacağız. Şimdi enteresan bir haber var sayın izleyiciler. Diyor ki genç kadından yanlış ameliyat iddiası var. Sağ ayağım yerine sol ayağımı ameliyat ettiler. Hani bazen dişçiye gidiyorsunuz, sağlam dişinizi çekiyor. Diğerini acemilik mi, bilgisizlik mi? Nedir bu? Şunu bir ezel getirsene ekranlara. Çok enteresan, Antalya'dan bir haber. Genç kadın, yani şöyle, tabii ki bu da bir iddia. Bu da bir iddia ama nasıl bir iddia? Tabii çok farklı. Bakalım ne söylüyor.
2: Evet, genelde mahkemelerin inceleme konusu meydana gelen mağduriyet açısından komplikasyon sonucu olup olmadığıdır. Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Zira müvekkilin hiçbir şikayetinin olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk ve aynı zamanda tazminat davasını açtık. Süreç devam etmekte.
3: 2004 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı, dizim çıktı, bağlarım koptu, kemiğimin uç tarafı kırıldı. Ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne gittim. Devlet Hastanesi dizimi kattılar acilinde. Ertesi gün doktor beni muayeneye çağırdı. Orada filmleri gösterdi. Dedi ki dizinden ameliyat olman gerekiyor en kısa sürede. Çünkü benim yapabileceğim bir işlem değil. Bir profesöre gitmen gerekiyor. Profesyonel bir destek alman gerekiyor. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde profesöre gönderdi buradaki doktorum. Oradaki doktoru da göremedim ama MR günü istedi. 3 ay sonrasında MR günü verdi. Orada MR gününü aldım ama sonrasında o kadar beklemek istemediğim için özel hastanelere başvurdum yine ben. Orada da yine röntgenler çekildi. Onlar da bunlar bizim yapabileceğimiz bir ameliyat değil, daha profesyonel bir destek almanız gerekiyor dediler. O arada ben de İşte araştırdım, başka illerde de

0: araştırdım. Onlar da hani bizim yapabileceğimiz bir ameliyat değil dediler. Yani yapmak isteyen de, yapabileceğini söyleyen de 3 ay sonra sana falan yine ameliyat günü veriyor genelde. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle buradaki özel bir hastanedeki doktor bu ameliyatı ben yapabilirim dedi. Ben çok gitmek istemedim açıkçası. Ben de biraz gitmek zorunda kaldım doktora. İşte birkaç kere beni muayene etti. Sağ dizinde işte böyle sorunlar var, bunları yapacağız diye anlattı. Eğitim araştırmadaki doktorun da öğrencisi olduğunu söyledi. Sürekli onunla iletişim halinde olduğunu, kendisinin de burada olduğu için gece gündüz bir sorun çıkarsa beni arayabilirsin dedi. Bunlar da bana güven verdi açıkçası. Ameliyata girmeden önce işte dizime kamerayla girip sorunların ne olduğunu bakıp ona göre ameliyat yapacağını söyledi. Hani direkt açmayacağım. İlk önce kamerayla gidip sorunlarına bakacağım dizlerinin dedi. Tamam dedim. İşte Mart ayında yatış yaptı. 2024 yılının Mart ayında bu ameliyat olacağım hastanede hiçbir şekilde röntgen falan çekilmedi. Sadece ameliyatın gerektirdiği işte kan verme, anestezi uzmanını görme gibi şeyler, imzalar yapıldı. Ertesi günde yatış yaptık. Doktor bey muayene etmedi o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya, sol ayağıma işaret bıraktı, gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağa nakil yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm. Zaten ilacı verdiler bana, uyudum. Bir süre sonra böyle sol bacağımdan acı çekmeye başladım. Bir de o şeyde uyandım ben. Yok, o şeyde uyandım ameliyat sırasında. Ben dedim ki sol bacağım çok acıyor. O dedi oradan da işlem yapılıyor dedi. Çok normal dedi. Ben sana bir sakinleştirici daha vereceğim, uyuyacaksın dedi. Sonra ne kadar süre geçti bilmiyorum. Yine cihazlar ötmeye başladı ameliyathanede. O seslere yine uyandım ben. Orada da doktor şey diyor, kendi aralarında konuşuyorlar. Patellayı oturtamadım diyor. Ben...
1: Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Şimdi biraz önce ifade ettim. Yani ABD ile İran arasında yapılan anlaşma umut vermiş idi. Ama bir soru işareti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha önce yapmış olduğu açıklamada İsrail yönetimine, Netanyahu'ya dikkat demişti. Sabotajlar, provokasyonlar olabilir. Bu anlaşmayı bozabilir şeklindeydi. Sıcak bir gelişme. Sıcak bir gelişme. İsrail'den ABD'nin İran mutabakatına rağmen Lübnan'a saldırısı. 18 ölü, 33 yaralı. İsrail ordusunun ABD ile İran arasındaki varılan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İsrail, savaşın son erdirmesi amacıyla ABD ile İran arasındaki varılan mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, evet, açıklamada sabah saatlerine kadar süren yoğun saldırılar sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Evet, İsrail ordusu yaptığı açıklamada gece boyunca Lübnan'ın güneyine çok sayıda saldırı düzenlediğini, bunun Hizbullah'ın ateşkesi derhal defalarca ihlal etmesine bir karşılık olduğunu iddia etti. ABD ile İran arasındaki imzalanan mutabakat zaptı, Lübnan'a da dahil olmak üzere tüm cephedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve tarafların Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini içeriyor idi. Evet. Arkadaşlarımız görüntüleri ekranlara getiriyor. Gerçekten artık bu saldırı sonrasında ya savaşın bitirileceğine dair umut

Kurları yok ediyor. Yani 18 insan ölü ve 33 kişi ağır yaralı. Kan, ya kan değil bu, bu intikam değil bu. Bu resmen Gazze'de olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi toprakları işgal edip ve toprak kazanma mücadelesi, İsrail'in yapmış olduğu vaat edilen topraklar, efendime söyleyeyim, argümanıyla hareket ederek coğrafyasını genişletme çabaları. Şimdiye kadar 50'li yıllardan bu yana ortaya koyduğu strateji hala devam ediyor. O yüzden artık mutabakatlar, anlaşmalar bıçak sırtı diyebilirim. Evet, şimdi Mersin ve içlerinde hava durumu ekranlara getiriyoruz.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne bol güneş ışınlarıyla uyandık. 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek ve yarına baktığımızda bol güneş ışınları bizleri karşılayacak ve termometreler 31 dereceyi gösteriyor. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda güneşli olacak. Bugün 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda ise 33 dereceye kadar yükseliyor ve güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda bugün hava güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri yükseliyor. 32 oluyor ve güneşli olacak yarın. Şimdi de Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz. Bozyazı'ya baktığımızda bugün hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklıklar yükseliyor ve 32 oluyor. Güneşli ve bulutlu bir gün bizleri karşılayacak. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'a baktığımızda bugün düne göre daha sıcak olacak ve 35 dereceye kadar yükseliyor. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 36 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlere baktığımızda bugün bol güneş ışınlarıyla uyandık. Güney 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 29 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda bol güneş ışınları olacak. Bugün 31 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda hava güneşli, 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek ve yarına baktığımızda bol güneş ışınları bizleri karşılayacak ve 31 dereceye kadar yükseliyor. Şimdi de Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda bol güneş ışınları olacak. Bugün 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri bir tık yükseliyor ve 31 oluyor. Bol güneş ışınları bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Aman dikkat diyelim ve 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda güneşli ve bulutlu bir gün olacak. 25 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Evet, bugün sabah Mersin'in Silifke ilçesi belediyesine yönetilen yürütülen operasyon gündeme adeta bomba gibi düştü ve bizler de operasyonla ilgili gelişmeleri sizlere aktardık. Ama şunun da altını çizelim. Tabii ki iddialar var, soruşturulan isimler var, gözaltına alınanlar var. Masumiyet karinasının altını çizmek çok önemli.

0: Bu bir iddia. Evet, iddialar ciddi. Gelinen noktada soruşturmanın devamı ve ortaya çıkacak tabloya göre de yorumlamak gerekiyor. Ama mahkeme kararları, o yargılama prosedürleri var biliyorsunuz. Yani bu insan hakları mahkemesine kadar gider. Bunlar ortaya çıkmadan da kimseyi suçlamak doğru olmaz. Evet. Gün içerisindeki haber kuşaklarımızda Silifke Belediyesi'ne yapılan operasyonun gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun ana vatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünya

0: Her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den kadın kooperatifinin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden de söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye projesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak, Mersin'den kadın kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den kadın kooperatifi yönetim kurulu başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indir-

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara

0: Sevgili Mersin, iletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi ifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmeyle İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapacak. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke İlçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde birçok adreste de arama yaptığı belirtiliyor. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığı'nda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Mersin'de endüstriyel kaza riski bulunan tesislerde alınan tedbirler, olası risklerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları kapsayan konularda bilgi alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada üreticilere yönelik destekleri anlatan Seçer, 2025 yılında tarımsal destekleri 215 milyon lira kaynak ayırmıştık. 2026 yılında bu rakamı %71 artırarak 367 milyon liraya çıkardık dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazi Mursa Limanı yakınlarında kurulması planlanan yeni organize sanayi bölgesi için Mersinli yatırımcıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaya davet etti. Bakan Amcaoğlu, iki bölge arasındaki ekonomik işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçide kemik kırıkları ve ezilmeler oluştuğu bildirildi. Mersin'de bir kişi yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde girdiği evdeki yaşlı kadını bağlayıp ziynet eşyalarını gasp ederek odaya kilitleyen şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin küpe ve yüzükleri bir kuyumcuya 36.800 liraya sattığı tespit edildi. Mersin Çevre Platformu'ndan plastik atıklara tepki geldi. Mersin Çevre Platformu, Avrupa'dan ithal edilen plastik atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, plastik atık ithalatının durdurulmasını ve geri dönüşüm tesislerinin denetlenmesi gerektiğini ifade etti. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak.
1: Haberler.

Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin

0: de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Burcu Adeyer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Takvimler 19 Haziran 2026'yı gösteriyor. Mersin'den Türkiye gündemine uzanan gelişmelerle karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarında kentte ekonomi ve iş dünyasını buluşturan zirveler, üretim ve coğrafi işaretlere yönelik değerlendirmeler dikkat çekerken, diğer yandan asayiş ve adli süreçler gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Silifke ve Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar, ülke genelinde yürütülen uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonları ile birlikte değerlendirilirken, Mersin'de yaşanan trafik ve iş kazaları da günün dikkat çeken acı olayları arasında yer aldı. Öte yandan bir kayıp vakasından gelen acı haber kentte üzüntü yaratırken, doğa adına sevindirici gelişmeler de yaşandı. Tüm bu şekilde bu detayları birazdan sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. Mersinli

0: Öğreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor paneli kentte gerçekleştirildi. Panelde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in binlerce yıllık geçmişe sahip bir şehir olduğunu vurgulayarak kentin kültürel ve tarımsal zenginliğinin coğrafi işaretlerle korunması gerektiğine dikkat çekti.
1: Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor adlı panel Mersin'de gerçekleşti. Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor panelinde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kentin binlerce yıllık tarihinden gelen kültürel ve tarımsal zenginliğe dikkat çekti.
2: Bölgemiz için önemli bir toplantı. Biz bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Bir kültürel birikimin üzerinde oturuyoruz. Doğu Akdeniz çanağının en önemli bölgesindesiniz. Şimdi böyle bir coğrafyanın da öz değerleri çok fazladır. Bir gastronomi kültürü vardır çünkü farklı kültürler gelmiş. Yörük kültürü de burada, Arap kültürü de burada, Kürt kültürü de burada, Balkan kültürü, Kafkas kültürü. İşte bütün bunlar zengin bir gastronomi yaratıyor. Dünyanın en değerli mikroklima iklimine sahibiz. Dünyanın en değerli topraklarına sahibiz. Dünyanın en değerli pazar değeri yüksek ürünleri bu bölgede yetişiyor. Birçok endemik bitki. Türkiye endemik bitki olarak dünyanın en zengin coğrafyalarından biri. Bugün temel ihtiyaç maddelerimiz, tarımsal üretim olarak söylüyorum, birçoğunun ana vatanı bu bölge. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, buna bir hikaye yazmak gerekiyor. İşte bugünkü toplantının amacı bu. Bizim öz değerlerimize noter tasdiği vurmak. Taklitlerinden sakının demek. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne bu bölgenin bir tarım şehri, bir kültür, bir tarih şehri olduğunun farkında. Biz yatırım programlarını yaparken, kente dair projeksiyonlar yaparken bu gerçeklerle yapıyoruz. Ve o nedenle tarıma çok değerli katkılar sunmaya çalışıyoruz. Direkt destekler veriyoruz. Özellikle kadın üreticilerimizi baş tacı yapıyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla bizim işbirliği yapmamız lazım. Yerel yönetimler de bir kamu kurumudur. Sivil toplumla, odalarla bunları daha da tahkim etmeliyiz, güçlendirmeliyiz. Hani bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlikten güç doğar. Zaten siyasi görüşümüz ne olursa olsun biz bu ülkenin insanıyız. Aynı şanlı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprakları vatan edinmişiz. Bu bilinçle birbirimizin elini tuttuktan sonra bizim bölgemizde çok değerli ürünler var dedik. Bunlar bugün pazarlarda pek yok. Artık dünya değişti, tarım teknolojileri değişti. Ama hani o çocukluğumuzdaki portakalın tadını alamıyoruz. Elmanın tadını alamıyoruz, muzun tadını alamıyoruz ya da bunu çoğaltabiliriz. Biz işte o çocukluğumuzdaki aldığımız tadı, rayhayı tekrar alabilmek için bizim bu ürünlerimizin tescilini yaptırıp bunların üretimini yapıp bunları pazara sunmamız lazım. Emin olun aynı geliri elde edebiliriz. Çünkü birçok tüketim toplumunda birçok insan artık orijinal ürünleri tüketmek istiyor. Biz bunu yaptık. İşte Gülnar'ın meşhur nohutu vardır. Leklek fasulyesi vardır. Bunları çoğaltabiliriz. Biz sizler için varız. Değerli üreticiler. Üretimin değerini biliyoruz. Alın terinin helal kazancın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yanınızdayız. Birlikte çalışacağız. Mersin'i çok daha iyi yerlere getireceğiz.
0: Mersin'de düzenlenen Genç Ascon Tanışma ve İşbirliği Zirvesi 2026 iş dünyasını bir araya getirdi. 57 firmanın katıldığı ve yaklaşık 900 kişinin ziyaret ettiği etkinlikte B28 görüşmeleriyle yeni ticari bağlantılar kuruldu. Zirvede 50 milyon liranın üzerinde potansiyel iş açma

0: oluşturabilecek temasların sağlandığı da bildirildi.
1: Mersin'de düzenlenen Genç Askon Mersin Tanışma ve İşbirliği Zirvesi 2026 iş dünyasının farklı kesimlerini bir araya getirdi. Genç Askon Genel Başkanı Abdüssamet Öztürk ve Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede iş insanları, girişimciler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri buluştu. Program kapsamında 57 firma stand açarken gün boyunca yaklaşık 900 katılımcı etkinliği ziyaret etti. Zirvede yüzlerce iş görüşmesi gerçekleştirilirken farklı sektörlerden firmalar arasında yeni ticari bağlantılar ve işbirliği fırsatları değerlendirildi. B2B görüşmeleri, tanıtım faaliyetleri ve ticari temaslar sonucunda önümüzdeki dönemde 50 milyon liranın üzerinde potansiyel ticaret hacmi oluşturabilecek işbirliklerinin temellerinin atıldığı belirtildi. Etkinlik kapsamında ayrıca tedarik, yatırım, üretim ve hizmet alanlarında çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Organizasyonda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni ticari ilişkilerin kurulması ve iş dünyasında dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye operasyon. Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediye binası ve çeşitli adreslerde arama yaparken soruşturma Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.
1: Mersin'in Silifke İlçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına giderek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personellerse içeri alınmadı. Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde birçok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
0: Bir operasyonda İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yapıldı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada ruhsat işlemleri, sit alanlarındaki izinler ve kaçak yapılarla ilgili rüşvet ve usulsüzlük iddiaları incelenirken çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
1: Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye personeli hakkında çeşitli suçlamalarla inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki bazı işlemlere rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları araştırıldı. Ayrıca kaçak yapılar ve ruhsatsız işletmelerle ilgili cezaların rüşvet karşılığında usulsüz şekilde düşürüldüğü yönündeki iddiaların da dosyada yer aldığı belirtildi. Soruşturmada ruhsat almak isteyen bazı kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen mimarlara yönlendirildiği ve işlemlerin bu sistem üzerinden yürütüldüğü iddiaları da inceleniyor. Dosyada şu ana kadar 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin yer aldığı belirtilirken İstanbul merkezli 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
0: Mersin'de polis ile iki kişi arasında yaşanan arbede yargıya taşındı. Üst araması sırasında çıkan olayda karşılıklı darp iddiaları gündeme gelirken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
1: Mersin'de yasaklı madde şüphesiyle üst araması yapılmak istenen şahıslarla polis arasında arbede çıktı. Olayda karşılıklı darp iddiaları gündeme gelirken Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 19.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan Adnan Y. ve yanındaki arkadaşı kimlik kontrolünün ardından yasaklı madde bulundurdukları şüphesiyle üst aramasına alınmak istendi. Aramaya karşı çıkan şahıslarla polis ekipleri arasında kısa sürede arbede yaşandı. Kötü muameleye maruz kaldığını öne süren Adnan Y.'nin polis ekiplerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Karşılıklı darp iddialarının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
0: Ve uyuşturucu satıcılarına büyük operasyon. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 45 ilde düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.
1: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Mersin dahil 45 ilde düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde satışa sundukları tespit edildi. Operasyonlarda şüphelilerin faaliyetleri tek tek delillendirilirken çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
0: Mersin ve İzmir'de teröre yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
1: Mersin ve İzmir'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ ve TKP-MLE TİKKO silahlı terör örgütlerine üye oldukları iddiasıyla iki şüpheli hakkında çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen bir şüpheli Silifke'de, TKP-MLE TİKKO üyesi olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Ve Mersin'den devam ediyoruz. Silifke ilçesinde araç kaçırma iddiasıyla başlayan olay kötü bitti. Tartıştığı sürücüyü darp ederek aracı kaçırdı. Öne sürülen kişi kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazada araç sürücüsünü kaçırdığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan olay faciayla sonuçlandı. İddiaya göre bir kişi araç sürücüsüyle tartıştıktan sonra şoförü darp ederek aracı kaçırdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve araç sahibi kaçırılan aracı durdurmaya çalıştı. Ancak hızla ilerleyen araç kamyon garajı mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve kanala uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede aracı kaçırdığı öne sürülen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken kazanın

0: Kesin nedeni ve olayın tüm detaylarının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
1: Mersin'de bir iş kazası yaşandı. Akdeniz ilçesinde birçok kamyonun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
2: Bacağı mı kırıldı abi? Bacağı kesildi, tamam, sıkıntı yok. Tamam amirim, bir saniye. Bu hareket ediyor değil mi? Sabit mi?
0: Olay Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar mahallesinde meydana geldi. İşçi çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne fark edilmeden girdi. Bu sırada çalışma arkadaşının sistemi çalıştırması üzerine işçi aracın hidrolik bölümüne sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Salmayın ha. Yanaş. Yat baba sen yat.
2: Tamam ya sen yat. Tamam sıkıntı yok.
0: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'tan acı haber geldi. Yapılan aramalarda gencin motosikletiyle birlikte şarampole düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kanat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın acı sonu ortaya çıktı. Genç motosikletiyle şarampole düşmüş halde ölü bulundu. Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli mahallesinde yaşayan ve Sertavul yaylasındaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat'tan uzun süre haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Yakınları Mut Silifke Karayolu üzerindeki Palantepe mahallesi Balçıkışla mevkiinde yaptıkları aramada Kanat'ı motosikletiyle birlikte sazlık alandaki bir çukurda buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emre Kanat'ın cenazesi önce Mut Devlet Hastanesi morguna ardından ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Mersin'de sevindiren bir doğa haberi var. Tedavileri tamamlanan nesli tehlike altındaki 3 deniz kaplumbağası yaklaşık 1 yıl süren rehabilitasyonun ardından Erdemli'deki Alata sahilinde yeniden denizde buluşturuldu. Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte kaplumbağalar doğal yaşam alanlarına uğurlandı.
0: Mersin'de tedavileri tamamlanan nesli tehlike altındaki 3 deniz kaplumbağası yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Mersin sahillerinde yaralı halde bulunan bir caretta carettayla iki yeşil deniz kaplumbağası Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık bir yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kimlik ve tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemleri tamamlanan kaplumbağalar Erdemli ilçesindeki Alata sahilinden denizle buluşturuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu merkezde bugüne kadar tedavi altına alınan 90 deniz kaplumbağasından 69'unun yeniden doğaya kazandırıldığını söyledi.

0: Bugün 3 tane deniz kaplumbağamızı denizde doğal yaşam alanına buluşturduk. Bu kaplumbağalarımızın 5 ve 50 yaş arasında biri karetta karetta, ikisi yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak doğal yaşam alanıyla buluşturmuş olduk. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak da yüklemiş olduğum misyonu yerine getirmiş olduk. Yani bizim rehabilitasyon merkezimiz 2011 yılında aktif hale geçti. O günden bu tarafa kadar 90 tane rehabilitasyon merkezimize kaplumbağa girişi bulunmakta. Bugünkü salımla beraber 69 tanesini tekrar doğal yaşam alanıyla buluşturmuş olduk.
1: Etkinliğe katılan öğrencilerse tedavi edilen kaplumbağaların yeniden denize kavuşmasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
2: Ben burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum çünkü bir canlının doğaya bırakılması zaten her insan için mutluluk duyulur ve arkadaşlarımın ve burada herkesin birlikte bunu görmesi ayrı bir mutluluk. Bu karette karettelerin sağlığına kavuşturulması ayrı yeten bir güzellik. Ben burada olduğumdan çok mutluyum.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Ve bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri gün boyu takip edebilir. Bir sonraki bültende tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
5: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
6: Reklam tanıtı. SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Komşuda 89 TL.

0: Bursa'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite

0: Uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarımla manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek.

0: Otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanımda, Arkadaş Kundura üzüm nişanımda.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun ana vatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakın takip ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli. Ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden

0: Seçer'le söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak, Mersin'den kadın kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ne kafalık vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeye göre duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve haksız menfaat için IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Ankara'nın 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 başkan arasındaki Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı. Gözler AK Parti'nin 22 Haziran'da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi toplantısına çevrildi. Büyükşehir belediyelerinin ardından şehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin de rozet değiştirmeleri bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine yazılı mektup gönderdi. Parti içi birliğin vurgulandığı mektupta geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir denildi. YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak. Sınavın birinci oturumu olan TYT yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. İstanbul Mecidiyeköy'deki bir daireden yönetildiği belirlenen uluslararası dolandırıcılık şebekesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Hollywood yıldızlarının isimlerini ve fotoğraflarını kullanan şüphelilerin sanal medya üzerinden kurdukları sahte profillerle Türkiye, ABD ve İngiltere'de yaşayan onlarca kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı belirlendi. HGS borcunuz bulunmaktadır ve PTT teslim alınmayan kargonuz var mesajlarıyla kurumsal internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların 1 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yaklaşık 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği tespit edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İsrail, ABD, İran mutabakatına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 4 İsrailli askerin öldüğü haberinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gavir, sanal medyadaki mesajında tüm Lübnan yanmalı ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi

Üyesiyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor programı düzenlendi. Programda Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerinin korunması, tanıtılması ve markalaşma süreçleri ele alındı. Halep'ten gelen heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette başta sanayi yatırımları olmak üzere iki bölge arasında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları değerlendirildi. Halep'in serbest bölgelerinin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründen başlayacak ortaklıkların geliştirilmesi de masaya yatırıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı D grubundaki ikinci karşılaşmasında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu

0: Da akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun ana vatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakından takip ettiğini kaydeden Başkan

0: Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli. Ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden de söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak Mersin'den Kadın Kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri, 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz.

0: sunuyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ikinci yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeye göre duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve haksız menfaat için IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Ankara'nın 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 başkan arasındaki Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı. Gözler AK Parti'nin 22 Haziran'da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi toplantısına çevrildi. Büyükşehir belediyelerinin ardından şehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin de rozet değiştirmeleri bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine yazılı mektup gönderdi. Parti içi birliğin vurgulandığı mektupta geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir denildi. YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak. Sınavın birinci oturumu olan TYT yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. İstanbul Mecidiyeköy'deki bir daireden yönetildiği belirlenen uluslararası dolandırıcılık şebekesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Hollywood yıldızlarının isimlerini ve fotoğraflarını kullanan şüphelilerin sanal medya üzerinden kurdukları sahte profil

nedenlerle Türkiye, ABD ve İngiltere'de yaşayan onlarca kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı belirlendi. HGS borcunuz bulunmaktadır ve PTT teslim alınmayan kargonuz var mesajlarıyla kurumsal internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların 1 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yaklaşık 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği tespit edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 4 İsrailli askerin öldüğü haberinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gavir, sanal medyadaki mesajında "tüm Lübnan yanmalı" ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı düzenlendi. Programda Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerinin korunması, tanıtılması ve markalaşma süreçleri ele alındı. Halep'ten gelen heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette başta sanayi yatırımları olmak üzere iki bölge arasında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları değerlendirildi. Halep'in serbest bölgelerinin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründen başlayacak ortaklıkların geliştirilmesi de masaya yatırıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı D grubundaki ikinci karşılaşmasında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

0: Reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. Siyasette neler yaşandı, ekonomide neler var, asayişte dikkat çeken durumlar neler, onlara değineceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış törenine katıldı. Ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaşımda ülkeye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler vermekle birlikte İç siyasete de değindi ve Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.
1: Burada bir gerçeğin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Orta Doğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde İğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz.
0: Değerli seyirciler, Mersin'de üretilen ürünlerin coğrafi işaret alarak değer kazanması hem iç piyasada hem de dış piyasada aranan ürünler olması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyonla üreticiler coğrafi işaret konusunda bilgilendirdi ve o toplantıya Türkiye

0: Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katılarak bir konuşma yaptı.
1: Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor adlı panel Mersin'de gerçekleşti. Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor panelinde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin binlerce yıllık tarihinden gelen kültürel ve tarımsal zenginliğe dikkat çekti.
2: Bölgemiz için önemli bir toplantı. Biz bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Bir kültürel birikimin üzerinde oturuyoruz. Doğu Akdeniz Çanağı'nın en önemli bölgesindesiniz. Şimdi böyle bir coğrafyanın da öz değerleri çok fazladır. Bir gastronomi kültürü vardır. Çünkü farklı kültürler gelmiş. Yörük kültürü de burada, Arap kültürü de burada, Kürt kültürü de burada, Balkan kültürü, Kafkas kültürü. İşte bütün bunlar zengin bir gastronomi yaratıyor. Dünyanın en değerli mikroklima iklimine sahibiz. Dünyanın en değerli topraklarına sahibiz. Dünyanın en değerli pazar değeri yüksek ürünleri bu bölgede yetişiyor. Birçok endemik bitki. Türkiye endemik bitki olarak dünyanın en zengin coğrafyalarından biri. Bugün temel ihtiyaç maddelerimiz, tarımsal üretim olarak söylüyorum, birçoğunun ana vatanı bu bölge. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, buna bir hikaye yazmak gerekiyor. İşte bugünkü toplantının amacı bu. Bizim öz değerlerimize noter tasdiği vurmak. Taklitlerinden sakının demek. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne bu bölgenin bir tarım şehri, bir kültür, bir tarih şehri olduğunun farkında. Biz yatırım programlarını yaparken, kente dair projeksiyonlar yaparken bu gerçeklerle yapıyoruz. Ve o nedenle tarıma çok değerli katkılar sunmaya çalışıyoruz. Direkt destekler veriyoruz. Özellikle kadın üreticilerimizi baş tacı yapıyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla bizim işbirliği yapmamız lazım. Yerel yönetimler de bir kamu kurumudur. Sivil toplumla, odalarla bunları daha da tahkim etmeliyiz, güçlendirmeliyiz. Hani bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlikten güç doğar. Zaten siyasi görüşümüz ne olursa olsun biz bu ülkenin insanıyız. Aynı şanlı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprakları vatan edinmişiz. Bu bilinçle birbirimizin elini tuttuktan sonra bizim bölgemizde çok değerli ürünler var dedik. Bunlar bugün pazarlarda pek yok. Artık dünya değişti, tarım teknolojileri değişti. Ama hani o çocukluğumuzdaki portakalın tadını alamıyoruz. Elmanın tadını alamıyoruz, muzun tadını alamıyoruz ya da bunu çoğaltabiliriz. Biz işte o çocukluğumuzdaki aldığımız tadı, rayhayı tekrar alabilmek için bizim bu ürünlerimizin tescilini yaptırıp bunların üretimini yapıp bunları pazara sunmamız lazım. Emin olun aynı geliri elde edebiliriz. Çünkü birçok tüketim toplumunda birçok insan artık orijinal ürünleri tüketmek istiyor. Biz bunu yaptık. İşte Gülnar'ın meşhur nohutu vardır. Leklek fasulyesi vardır. Bunları çoğaltabiliriz. Biz sizler için varız. Değerli üreticiler, üretimin değerini biliyoruz. Alın terinin, helal kazancın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yanınızdayız. Birlikte çalışacağız. Mersin'i çok daha iyi yerlere getireceğiz.
0: Değerli seyirciler, Genç Ascom, Mersin'de ticari sanayi alanında faaliyet gösteren genç iş insanlarının örgütlendiği Genç Ascom'da bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
1: Mersin'de düzenlenen Genç Ascom Mersin Tanışma ve İşbirliği Zirvesi 2026 iş dünyasının farklı kesimlerini bir araya getirdi. Genç Askon Genel Başkanı Abdüssamet Öztürk ve Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede iş insanları, girişimciler, kamu kurumları, meslek kuruluşları,

0: ve sivil toplum temsilcileri buluştu. Program kapsamında 57 firma stand açarken gün boyunca yaklaşık 900 katılımcı etkinliği ziyaret etti. Zirvede yüzlerce iş görüşmesi gerçekleştirilirken farklı sektörlerden firmalar arasında yeni ticari bağlantılar ve işbirliği fırsatları değerlendirildi. B2B görüşmeleri, tanıtım faaliyetleri ve ticari temaslar sonucunda önümüzdeki dönemde 50 milyon liranın üzerinde potansiyel ticaret hacmi oluşturabilecek işbirliklerinin temellerinin atıldığı belirtildi. Etkinlik kapsamında ayrıca tedarik, yatırım, üretim ve hizmet alanlarında çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Organizasyonda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni ticari ilişkilerin kurulması ve iş dünyasında dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.
1: Bugün sabah saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesinde hareketlilik vardı. Jandarma Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut da dahil olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Firari olan bir kişiyi yakalama çalışması sürüyor.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Ekipler belediye binasında arama yaparken çok sayıda adreste eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.
2: Ceza hakimliğinin yazısına istinaden içimizde bir arama yapmamız gerekiyor. Lütfen bize yardımcı olursanız, o da size yardımcı olursa sevinirim. Kıyafetini falan hazırlasın.
0: Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra bazı belediye yöneticileri, personeller ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcileri gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında elde edilen ihbar ve deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. Dosyada bazı ihale ve doğrudan temin işlemleriyle festival organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar var. Ayrıca bazı imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği iddialarının da inceleme konusu olduğu öğrenildi. 6,3 milyon lirayı hal esnafı bir kişinin şahsi hesaba bağış gibi gönderdiği, paranın kişisel harcamalarda kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, iletişim kayıtları, banka hareketleri ve teknik incelemelerden elde edilen bulguların değerlendirildiği belirtildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi. Soruşturmanın rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
1: Evet, şu anda canlı telefon hattımızda bu konuyu görüşeceğiz. Sun TV Silifke temsilcisi Fırat Bakar'la. Fırat merhaba.
3: Merhaba Sayın Şamiloğlu, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Bu operasyonla ilgili neler söyleyeceksin? Silifke'deki ortam nedir, durum nedir, son bilgiler neler var?
3: Evet, şimdi sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonuyla ilgili gelişmeleri aktarmayı biz buradan gün içerisinde Sun TV ve İçer TV olarak devam ediyoruz. Gün boyunca Silifke'nin gündeminde bu operasyon vardı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli detaylar ortaya çıktı. Başsavcılık, suç örgütü kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve itikat suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada MASAK raporları, teknik takip ve etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda işten başlattığını duyurdu. Aralarında Silifke Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı. Ancak O da az önce gelen iddialara göre eski eşinin evinde yakalandığı öne sürüldü.

0: Başsavcılık adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama işlemi uygulanan şüpheliler Mustafa Turgut Silifke Belediye Başkanı, Ezgi Erdal Demirtaş Silifke Belediye Başkan Yardımcısı, Ersin Servis Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Erdoğan Gürbüz Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Osman Yılmaz Silifke Belediyesi Muhasebe Birimi Personeli, Şeyma Savaş Demren Silifke Belediyesi İmar Müdürü, Turgut Ongun Silifke Belediyesi Başkanlık Makam Şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri, Fikri Öz Silifke Belediyesi Personeli ve Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi, Bayram Ali Balcı Silifke Belediyesi Personeli, Sait Uğuz İmar Koordinasyonu Başkanı ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Emre Yılmaz, Hasan Devrim Savaş, Aydın Anıl Uğur, Bora Tugay, Esen Tuğba Tol, Vehbi Turgut, Mert Devlet Turgut, Nizamettin Ceylan ve Erman Fatih Kirişçi. En son yakalanan kişi de Erman Fatih Kirişçi. Operasyonla ilçede geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar ve soruşturmanın seyri önümüzdeki süreçte belirleyici olacak. Biz de TFM olarak gelişmeleri an ve an takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar Sayın Şamiloğlu.
1: Fırat Bakar'a çok teşekkür ediyorum. Fırat kolay gelsin. Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Değerli seyirciler, Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyon yankı uyandırdı. Ama Silifke Belediyesi'ne jandarmalar operasyon için gittikleri sıralarda İstanbul'da da Adalar Belediyesi'ne de bir operasyon yapıldı. Adalar Belediye Başkanı da dahil 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.
2: Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye personeli hakkında çeşitli suçlamalarla inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki bazı işlemlere rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu iddiaları araştırıldı. Ayrıca kaçak yapılar ve ruhsatsız işletmelerle ilgili cezaların rüşvet karşılığında usulsüz şekilde düşürüldüğü yönündeki iddiaların da dosyada yer aldığı belirtildi. Soruşturmada ruhsat almak isteyen bazı kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen mimarlara yönlendirildiği ve işlemlerin bu sistem üzerinden yürütüldüğü iddiaları da inceleniyor. Dosyada şu ana kadar 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin yer aldığı belirtilirken İstanbul merkezli 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
1: Geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlediler. Uyuşturucu üreten ve satan kişilere yönelik yapılan geniş çaplı operasyonda tam 352 kişi yakalandı.
2: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Mersin dahil 45 ilde düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde satışa sundukları tespit edildi. Operasyonlarda şüphelilerin faaliyetleri tek tek delillendirilirken çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
1: Terör örgütlerine yönelik de operasyonlar devam ettiriliyor. Bu çerçevede DAEŞ terör örgütüne yine çok sayıda

0: ilde baskınlar yapıldı. Teknik ve fiziki takip sonrasında düğmeye basıldı, baskınlar oldu ve 70 kişi gözaltına alındı.
1: İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 26 ilde icra edilen operasyonlarda silahlı terör örgütü DAEŞ mensubu 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada 26 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı ifadeleri yer aldı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinden Muğla'ya balık atıklarını taşıyan bir tır ki bu balık atıkları Muğla'daki fabrikada işlenerek balık yemi haline getiriliyor. İşte balık atıklarını taşıyan tır da yüklerin Dorse'ye çarpması sonrasında yaşanan patlama ve kırılmayla tam 15 ton balık atığı yola saçıldı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesi balık kasalarının çarpması sonucu patlayarak parçalandı. Kazada yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı. Silifke'de faaliyet gösteren bir balık işleme fabrikasından Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan tır D400 karayolu üzerinde Silifke Mut istikametinde seyir halindeyken Dorses'inde meydana gelen patlama nedeniyle kontrolden çıktı. Patlamanın etkisiyle Dorse'de bulunan yaklaşık 15 ton balık atığı yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları yürütürken araçlar bir süre tali yollara yönlendirildi. Yola saçılan balık atıkları yükün sahibi olan firmanın ekipleri tarafından iş makineleri ve temizlik araçlarıyla kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan Silifke'den Muğla'ya gönderilen balık atıklarının burada faaliyet gösteren tesislerde işlenerek balık yemine dönüştürüldüğü öğrenildi.
0: Yine Mersin'in Silifke ilçesinde bir dolmuşta bir yolcu şoförle tartıştı. Şoförü darp etti ve aracı kaçırdı. Şoför ve yolcular kaçırılan aracı durdurmak istediler ama önündeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen o kişi sulama kanalına düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan olay faciayla sonuçlandı. İddiaya göre bir kişi araç sürücüsüyle tartıştıktan sonra şoförü darp ederek aracı kaçırdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve araç sahibi kaçırılan aracı durdurmaya çalıştı. Ancak hızla ilerleyen araç kamyon garajı mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve kanala uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede aracı kaçırdığı öne sürülen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken kazanın kesin nedeni ve olay

0: Olayın tüm detaylarının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde presli bir çöp toplama aracında çalışan işçi, arkadaşlarının görmediği bir anda pres makinesinin çalıştığı alana girdi. Ve diğer kişiler pres makinesini çalıştırdığında işçi sıkıştı, itfaiye kurtardı.
0: Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
2: Bacağı mı kırıldı abi? Bacağı kesildi, tamam, sıkıntı yok. Tamam amirim, bir saniye. Bari gene gördün mü? Sabit mi?
0: Olay Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar mahallesinde meydana geldi. İşçi çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne fark edilmeden girdi. Bu sırada çalışma arkadaşının sistemi çalıştırması üzerine işçi aracın hidrolik bölümüne sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Salmayın ha. Yanaş. Yat baba sen yat.
2: Tamam ya sen yat.
0: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde bir süre kendisinden haber alınamayan, kayıp olduğu düşünülen ve kayıp ihbarı yapılan genç, kırsal alanda motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
0: Kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın acı sonu ortaya çıktı. Genç motosikletiyle şarampole düşmüş halde ölü bulundu. Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli mahallesinde yaşayan ve Sertavul yaylasındaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat'tan uzun süre haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Yakınları Mut Silifke Karayolu üzerindeki Palantepe Mahallesi Balçıkışla mevkiinde yaptıkları aramada Kanat'ı motosikletiyle birlikte sazlık alandaki bir çukurda buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emre Kanat'ın cenazesi önce Mut Devlet Hastanesi morguna ardından ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Hindistan'da denetimden kaçan kamyon sürücüsü peşindekileri engellemek için taşları yola döktü.

Kazakistan'da bir kadının çantasındaki powerbank patladı.

0: Efendim havalar ısındı. Adana'da da sıcak havalar etkisini ciddi bir şekilde göstermeye başlayınca ve doğal yaşam alanları artık yavaş yavaş azaldığı için yılanlar da kent merkezindeki parklarda, bahçelerde görülmeye başlandı.
1: Adana'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılan ve kene görülme sıklığında artış yaşanıyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, yılanların doğal yaşam alanlarının daralması ve besin arayışı nedeniyle yerleşim alanlarına kadar gelebildiğini söyledi.
2: Şimdi efendim, havaların ısınmasıyla beraber, doğal yaşam alanların daralmasıyla beraber yılanların da şehre inip besin arayışları kaçınılmaz hale gelmiş oldu. Yılanlar şehrimize genelde besin arayışı için gelmiş oluyorlar. Onlar kış uykusundan uyandılar ve şu anda şehrimizde karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Her gördüğümüz yılan zehirli yılandır diye düşünmemek gerekiyor. Bir tehlike varmış gibi düşünmemek gerekiyor. Bir yılanla karşılaşıldığında belediyelere veya ilgili kurumlara haber verilmesi gerekir. O ilgili kurumlar da yılanları alıp doğal yaşam alanlarına tekrar kazandıracaklardır. Onlar bir tehlike arz etmiyor. Onları öldürdüğümüz zaman malumunuz ekosisteme de zarar vermiş olacağız. Yılanlar kemirgenler ve fareleri mücadele eder. Yılanları öldürdüğümüz zaman ekosistemi de bozmuş olacağız.
1: Öte yandan yaz aylarıyla birlikte kene vakalarında da artış yaşandığına dikkat çeken Alıç, özellikle kırsal alanlarda bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.
2: Yaz ayı geldi, havaların ısınmasıyla beraber kene popülasyonlarında bir artış var. Kene bizim Adana'da, Adana için konuşacak olursak, kuzey ilçelerimizde görülmekte. Bu görülen kenelerin tamamı Kırım Kongo kanamalı ateşi riskini de taşıyordur diye bir şey düşünmek, söylemek doğru olmaz. Bunu taşıyan sadece birkaç tür var. Bu türün ancak tehlike arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu da havalar ısındı. Şimdi artık vatandaşlarımız yaylalara çıkıyorlar. Tatil yerlerine gidiyorlar. Çoluk çocuklarla pikniklere gidiyorlar. Hayvancılık yapan vatandaşlar hayvanlarını meralara, otak alanlara götürüyorlar. Veya insanlar kırsal alanlarda, arazilerde çalışıyor. Evet, bir risk var mı? Var. Bunun için önlem almak gerekiyor. Mümkünse açık renkli kıyafetler giymek gerekiyor. Uzun kollu kıyafetler giymek gerekiyor. Ve pantolonu, paçasını çorapla kapatmak gerekiyor. Önlem almak lazım. Bununla beraber evimize döndüğümüz zaman tüm bireylerin birbirini kontrol etmesiyle beraber bir şeyden geçirmesi lazım. Vücutlarımıza bir tutunum var mı yok mu diye bakmakta fayda var. Kene gördü, üzerinde bir kene yapıştı. Doğrudan zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmesi önem arz ediyor. Çıplak elle temas etmemek gerekiyor.
0: Ve yine Adana'da sıcak havalar vatandaşı bezdirdi. Toplu taşıma araçları da Mersin'de de öyle aslında. Klimayı açmıyorlar. Klima adı altında vantilatör açılıyor. Bu da tabii ki arabanın içerisini soğutmuyor. Ve o dar alandaki kişiler, dolmuşta, otobüste, halk otobüsünde seyahat eden vatandaşlar bunalıyor, sıkılıyor. Belediye otobüslerinde Mersin'de ve Adana'da klimalar

Açılıyor. Herkes memnun ama halk otobüsü ve dolmuşlarda klima sorunu devam ediyor. Masraftan kısmak için dolmuşçular genelde klimayı açmıyorlar. Vatandaşlar bunalıyor.

0: etsin, dolmuşlar, halk otobüsleri klimalarını açsınlar diyor.
1: Adana'da etkisini artıran sıcak hava toplu taşıma araçlarındaki klima tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar dolmuş ve otobüslerde klimaların çalıştırılmadığını öne sürerek denetim çağrısında bulundu.
2: Dolmuş jetleri çok pahalı. Abi klima açmıyor falan şeyler. Abi şu terimize bakın. Allah rızası için bir çözüm bulun abi. Böyle olmuyor abi. Fana açıyorlar, kurban oldum, sen bana söyle. Terimize bak abi, Adana gibi bir yerde abi. Ölmüşüz abi, kurban olayım. Abi 60 milyon dolmuş ha. Para abi, yazık, günah yani insanlara. Vallahi abi. Klimaları açsınlar. Abi biraz ücretleri düşürsünler. Mesela Tarsus'ta abi 45 milyon abi dolmuş. Neden abi Adana'da 55 TL? Otobüslerde hiçbir klima yok. Fanı bile açmıyorlar. Cama 300 olabilir, affediyorlar. Abi bir çok argolar. Abi şu telimize bakın, Allah razı olsun. Buna bir çözüm bulun ya. Vallahi billahi. Abi belediye buna bir çözüm bulsun ya, gerçekten. Vallahi bak çözüm bulsun abi. İnsanlar çok mağdur abi. Abi zabıtaya göreve bile çıkmıyor ya. Çıksın abi, çıksın.
1: Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte toplu taşıma kullanan vatandaşlar özellikle dolmuş ve otobüslerde serinletme sistemlerinin yetersiz kaldığını belirtti.
3: Sen bu konuyu abi konuşman gerek. Bir müşteriyle bir yalan girmemen lazım ya.
2: Klimayı aç dedikleri zaman klimaları açmıyorlar, kapıları açıyorlar. Buna bir el açsınlar, belediye bu konu hakkında bir çare bulsun yani. Aynen, şu an ter içindeyiz, ter, durduğumuz yere ter döküyoruz yani ha. Tabii bizim dünyada ister istemez terliyorsun yani, klimaları açmadığı için terliyorsun. Rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım çare bulsun belediye bu konu hakkında.
1: Yüksek ulaşım ücretlerine rağmen sıcak altında yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
4: Buradan, bakın abi. Mağdur abi.
0: Mersin Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaların tedavi olduğu bölümün duvarları renklendirildi. Çocuklara hitap eden resimlerle donatıldı.
1: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk servisleri ve polikliniklerinde yapılan renklendirme çalışmalarıyla minik hastalar için daha sıcak bir ortam oluşturuldu. Hastane yönetimi tarafından yürütülen çalışma kapsamında servisler, poliklinikler, bekleme alanları ve koridorlar renkli figürler, doğa temaları ve hayvan desenleriyle süslendi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen uygulamayla çocukların hastane ortamına daha kolay uyum sağlaması ve tedavi süreçlerinin olumlu yönde desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ballı, çocukların sağlık hizmeti alırken kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Ballı, yapılan düzenlemelerle hastane ortamını daha sıcak ve güven verici hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, çocukların yüzündeki tebessümün ve ailelerin memnuniyetinin çalışmaların en önemli karşılığı olduğunu ifade etti.
0: Mersin'de geride bıraktığımız dönemde yaralı olarak bulunan 3 deniz kaplumbağası, Doğayı Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'de tedavi edildi ve sonrasında öğrencilerin, çocukların da katılımıyla denize bırakıldı.
1: Mersin'de tedavileri tamamlanan nesli tehlike altındaki 3 deniz kaplumbağası yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Mersin sahillerinde yaralı halde bulunan bir karetta karettayla 2 yeşil deniz kaplumbağası Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 1 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kimlik ve tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemleri tamamlanan kaplumbağalar Erdemli ilçesindeki Alata sahilinden denizle buluşturuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7.

0: Birinci Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, merkezde bugüne kadar tedavi altına alınan 90 deniz kaplumbağasından 69'unun yeniden doğaya kazandırıldığını söyledi.
1: Bugün 3 tane deniz kaplumbağamızı denizde doğal yaşam alanına buluşturduk. Bu kaplumbağalarımızın 5 ve 50 yaş arasında biri karetta karetta, ikisi yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak doğal yaşam alanıyla buluşturmuş olduk. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak da yüklemiş olduğum misyonu yerine getirmiş olduk. Yani bizim rehabilitasyon merkezimiz 2011 yılında aktif hale geçti. O günden bu tarafa kadar 90 tane rehabilitasyon merkezimize kaplumbağa girişi bulunmakta. Bugünkü salımla beraber 69 tanesini tekrar doğal yaşam alanıyla buluşturmuş olduk.
0: Etkinliğe katılan öğrencilerse tedavi edilen kaplumbağaların yeniden denize kavuşmasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
2: Ben burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum çünkü bir canlının doğaya bırakılması zaten her insan için mutluluk duyulur ve arkadaşlarımın ve burada herkesin birlikte bunu görmesi ayrı bir mutluluk. Bu karette karettelerin sağlığına kavuşturulması ayrı yeten bir güzellik. Ben burada olduğumdan çok mutluyum.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Bizde kalın. Hoşça kalın.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
6: Reklam kazandırır.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
9: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
8: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
10: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
8: Daily One Energy, Orzaks'tan.
11: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
12: Türkiye Vestel'leniyor.
13: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
14: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
15: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
16: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
18: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
19: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
20: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
21: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
22: SML Restorant ve Catering.
23: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
22: 0533 974 4590.
23: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
22: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
24: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
25: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun ana vatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden de söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye Projesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak, Mersin'den Kadın Kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo

0: Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ikinci yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeye göre duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve haksız menfaat için IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Ankara'nın 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 başkan arasındaki Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı. Gözler AK Parti'nin 22 Haziran'da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi toplantısına çevrildi. Büyükşehir belediyelerinin ardından şehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin de rozet değiştirmeleri bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine yazılı mektup gönderdi. Parti içi birliğin vurgulandığı mektupta geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir denildi. YKS maratonu yarın TYT ile başlayacak. Sınavın birinci oturumu olan TYT yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. İstanbul Mecidiyeköy'deki bir daireden yönetildiği belirlenen uluslararası dolandırıcılık şebekesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Hollywood yıldızlarının isimlerini ve fotoğraflarını kullanan şüphelilerin sanal medya üzerinden kurdukları sahte profillerle Türkiye, ABD ve İngiltere'de yaşayan onlarca kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı belirlendi. TGS borcunuz bulunmaktadır ve PTT teslim alınmayan kargonuz var mesajlarıyla kurumsal internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların 1 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yaklaşık 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği tespit edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İsrail, ABD, İran mutabakatına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 4 İsrailli askerin öldüğü haberinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gavir, sanal medyadaki mesajında "tüm Lübnan yanmalı" ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı düzenlendi. Programda Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerinin korunması, tanıtılması ve markalaşma süreçleri ele alındı. Halep'ten gelen heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette başta sanayi yatırımları olmak üzere iki bölge arasında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları değerlendirildi. Halep'in serbest bölgelerinin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründen başlayacak ortaklıkların geliştirilmesi de masaya yatırıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı D grubundaki ikinci karşılaşmasında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda Showroom'ları.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa

0: Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bilerek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideri çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
9: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daim.

0: Daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sana emanet ettim. Senden ayrı olabilirim. Ama yüreğim senin yanında huzur buluyor. Kalbim, kalbim.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet

0: Isıda, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara, döner, lahmacun.

0: macun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, ha varmış, ha yokmuş.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Körükleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı, gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin mi var? Aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol.

Reklam tanıtır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Da Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-70-01 santairas.com Mersin.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim.

ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim.

Helal ettim hepsine. Toprak hepimizi bekliyor. Orada hesap sade. Ne verdiysen elinle, o gider seninle. Ben yükümü verdim gitti. Hafifim, hazırım.